sog'ingan bo'lsa kerak. Dukurlaydi bu yurak, tinchimaydi bu yurak, qiynaydi bu yurak, seni sog'ingan bo'lsa kerak.

0: διαλέξατε
1: όλα. Να μου λέει, είστε και άντρα που είσαι.
0: Ήταν στη κόμπλε και ένα αεροπορτ στη Σουηδία. Κάρον το σερβορ.
1: Αχα.
0: Κάρον το σερβορ. Δεν είχε και Adam 35 yıl aeroport işlegeller. Ta şu hizmet agent bolup.
1: Bular bilərim kurşqalarımıza səyahət bayaqat keç çıxıb qalsak.
0: Qayıt etkənimizdə.
1: Ha, nə qeyd etkən də bas?
0: Çünki qayıtışlarını kutub alarlar da farq.
1: Aha, yaxşı. Yaxşı kutub alasınız deyirik. Raqamiz qayd etdik. Eng asosiysi biz sovg'ani eslatib qo'yishimiz kerak. Chunki aeroportdagilarga juda kerak-da. U yerda baribir asabiy holatlar bo'ladi, har xil yo'lovchilar bo'ladi.
0: Quloqqa ta'sir qiladi degan ovozlar.
1: Ha. Amiyaga ta'sir qiladigan joylari ham bor.
0: Miya bo'lsa
2: bor.
1: Biladilar. Shuncha hammasini tekshirtirish uchun sizga Dialab'ni tavsiya qilamiz. Albatta voucher bor. Sog' bo'ling.
0: Kuningiz yaxshi bo'lsin, salomat bo'ling. Yana bir kerak olqishlar. Farhod bilan xayrlashdik. Jalab Magic'ni biz sizga tavsiya etamiz. Bu hali hamma sovg'alarimiz emas, keyingi soatda ham sovg'alar bor. Shunday ekan, Xundison Abdullayeva va Azamat Oxundiyni Tongi Drive Show'da eshitishda davom eting.
3: Toshkent. Yoz. Hit FM.

Endi demanglar, men daydi emasman. Yana telba demanglar, men telba emasman. Mena bir dardim bor, lek kasal emasman. Mena boshqa dardim bor, sabab bevafo yor.

Yangi soatlar muborak bo'lsin. Yana takror assalomu alaykum deyman. Hit FM radiosi FM-chilar efirda va biz siz bilan birgalikda yoqimli qo'shiqlar tinglashda davom etamiz. Biz bu soatda siz bilan o'yin o'ynaymiz. DJ-lik kursini kimga taqdim etamiz? Bu hali noma'lum, lekin birozdan so'ng hammasiga oydinlik kiritamiz.

qattiq. Sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib. Sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo, lekin bu hammasi sen uchun-ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo, lekin birga gaplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de, men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de, men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qayta.